0: ve seçim takvimini değerlendirdiği esas gündem karma oyun kaldırılması diyor. Bakanlar Kurulu'ndan gelecek karar yol gösterici olacak. Süreç başladı. Kısa zamanda tablo netleşecek dedi. Halkın Sesi gazetesine bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki en güvenli ülke başlığı var sürmanşette. Birol Atasu Adahir ile birlikte diyor. Emekli Polis Derneği PGM'de destek ziyareti yaptı. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki en güvenli ülke olduğunun suç verileri üzerinden görüldüğünü vurguladığını yazıyor. Ve karşılıklı özür dileyelim başlığı altında kısa bir haber var ön sayfada Halkın Sesi'nin. Rum eski Dışişleri Bakanı Markulli, Türklerin öldürülmesi karşısında hiçbir Rum'un cezalandırılmadığını söyleyerek Rum liderliğine gerçekleri kabul edelim, karşılıklı özür dileyelim çağrısı yaptı. Ve Halkın Sesi'nin ön sayfasındaki genel haberde yine CTP'nin 8 maddelik güvenlik reçetesi anlatılıyor. Bu 8 maddeyi de şöyle özetliyor gazete. Nüfus sayımı 1. Muhaciret güvenlik filtresi 2. 3. Kayıt dışlılıkla mücadele, takip ve denetim 4. Yurttaşlık konusu 5. Kadına karşı şiddet 6. Ceza infaz sistemi ve mevcut yapının düzenlenmesi 7. Trafik strateji ve eylem planı 8. İnsan ticareti ve insan kaçakçılığı ile bütünlüklü mücadele olarak sıralanıyor CTP'nin eylem planı. Avrupa gazetesinde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münir Rahvancıoğlu'nun başvurusunu TC Anayasa Mahkemesi yetkisizlik gerekçesini öne sürerek incelemeden reddetti diyor. Türkiye'ye giriş zor, yasak kalkmadı. Tayyip Erdoğan rejimi Türkiye'ye girişlerini yasakladığı yurttaşlarımızın üzerindeki yasağı kaldırmıyor diye yazıyor haberi Avrupa gazetesi. Ve şöyle devam ediyor. Vaktiyle bu konuda Ersin Tatar'a yoğun eleştiri yöneltenler, yasakları kaldırmayı başaramayan Tufan Erhürman'ı bu konuda sorgulamıyorlar diyor. Erhürman yasaklar neden kaldırılamadığını topluma izah edemiyor diyor. Ve Rahvancıoğlu daha önce de Ankara 1. Hukuk İdare Mahkemesi'nde idari dava açmış ancak orada da olumlu sonuç alamamıştı. Evet, devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesi yine gazetede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli bir ülkedir başlığıyla aynı haber veriyor. Bir başka resimli haberde sel sularında olan bir araç ve sürücüsü görünüyor. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Başkentte bir süredir beklenen sağanak yağmur kenti serinletirken vatandaşları da zor duruma düşürdü diye veriyor haberi. Evet değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki haberlerimiz bunlardı. Mustafa Kulaca da merhaba diyelim ve başsağlığı da dileyelim kendisine. Çünkü İngiltere'de bir yakını vefat etmiştir diye Facebook üzerinden okumuştum sabahleyin. Değerli dinleyenler, devam ediyoruz. Bir müzikle devam edelim. Bunu da Ali'ye, İbrahim'e armağan edelim. Ve bütün dedelere de gitsin bu.
1: Hastasıyız dede.

Değerli dinleyenler, Ahmet Ali'nin isteği olan bir şarkı var sırada. Annesi Fatma Baba için, Fatma Babamız için dinletiyoruz.

Evet değerli dinleyenler, hayat denen bu yolda sürprizler çok. Bu yolda yürürken nelerle karşılaşacağız, neyi göreceğiz bilemeyiz ki. Hep sürprizler, her gün bir sürpriz, her gün bir yeni başlangıç olabilir değerli dinleyenler. Evet, hepimizin de cümlemizin, bütün canlarımın, güzel insanlarımın hepinin de günlerinde, hayatlarında, bu hayat yolculuğunda güzel sürprizlerle karşılaşmasını temenni ediyorum. Evet, ve devam edelim şimdi değerli dinleyenler, Türkiye haberleriyle devam edelim. Meclis'te 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. PKK'nın fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesi halinde PKK'lılar için soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemeleri getiren kanun 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmişti. Bakalım ne olacak? Silahların ne kadarı ele geçirilecek, teslim edilecek, yoksa saklanacak mı, mağaralarda mı tutulacak, yer altında mı olacak, onu zaman gösterecek tabii ki. Kanun, PKK'nın fiili varlığına son vermesi ve silah bırakması şartıyla getirilmiştir. Ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi diye adlandırılıyor bu yasa. 12 maddelik çerçeve yasanın yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülüyor. Teklif PKK ve KCK'nın ve bağlantılı yapıların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesinin ardından uygulanacak hukuki düzenlemeleri içermektedir. Bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte kapsama giren kişiler hakkındaki soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların infazına yönelik işlemler de başlatılacak. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla 17 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlattı. Hakimlik Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi. Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tuğamiral Ertürk, söz konusu videoların birinin yaklaşık 3,5 yıl önce, diğerinin ise yaklaşık 11 yıl önce yapılan yayınlara ait olduğunu ve içeriklerin bağlamından koparılarak paylaşıldığını söyledi. 40 günlük aranın ardından 17 Ağustos'ta yeniden başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullandı tespiti nedeniyle mahkemeye tepki gösterdi. İmamoğlu 18 Ağustos oturumunda mahkeme başkanına "Ben susma hakkımı kullanmadım. Susma hakkını kullandı kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum." tepkisini gösterdi. Mahkeme 17 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nun uygun bir zamanda savunma yapabileceğini söylemişti. Temmuz ayındaki son duruşmada İmamoğlu ile mahkeme başkanı tartışmıştı. Başkan, İmamoğlu'na "savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkını kullandım" şeklinde "zapta geçer, celseyi kapatırım" diye yanıt vermişti. Yeniden başlayan duruşmalar Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni bir salonda görülüyor. 17 Ağustos'taki ilk duruşmayı İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.
Duruşmanın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ne zaman alınacağının açıklanmamasına tepki gösterdi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili şahıs bilinen bir şahıs. Bir siyasi partinin eski Oğuzeli ilçe başkanı. İnşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Çeber, zanlı yakalanmadı. Olayın nedeni ne tabii onu bilemiyoruz. Ama şahıs dediğim gibi bir siyasi partinin eski Oğuzeli ilçe başkanı, artık hangi konuda tartışıyorlarsa görüntüde önce bir sohbet var ama sonra tartışmaya dönen bir görüntü takip ediliyor. Onu şahıs alındığında ona soracağız dedi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 27 tane suç kaydı olduğunu da ekledi. Saldırıyı eski Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gaziantep Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K.'nin gerçekleştirdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar Cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü ilgili soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada Denizolgun'un gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla Fethi Kabir kararı alınmıştır. Yani bu ne demek Fethi Kabir? Mezarın açılıp oradan cesetten örnekler alınması. Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı 19 Ağustos'ta açılacak. Yani bugün. Savcılık açıklamasında Deniz Olgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayet olduğu kaydedildi. Deniz Olgun, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti. Evet, Türkiye'den de özet haberlerimiz bunlardı değerli dinleyenler. Bizi Hakkı Hacı Ömer de izliyor. Kendisine merhaba diyorum ve sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyorum. Şarkı veya türkü.

çalgıcı dediler, soysuz dediler, kız vermediler, o da çaldı, ne yapsın? Ne yapsın? Eskiden böyleydi, eskiden böyleydi. Kız istemeye gidilirdi. Bin bir soru ve bin bir test yapılırdı. Kızı isteyen gençle ilgili olarak ona bir takım sorular, bir takım testler yapılırdı. Sonuçta da kısmetse olur diye bitirirlerdi. Şimdi öyle mi? Hayır. Şimdi hiç de öyle değildir. Kızınız veya oğlunuz bulur bir sevdiğini. Gün olur, alır, eve gelir, sizi onunla tanıştırır. Dünya değişiyor. Böyle oluyor. Bazı o şeyler de böyle oluyor. Evet, biraz sonra Sermen arkadaşımla gezi notlarını alacağız ve ardından da Evliya Çelebi'yi anlatacağım sizlere değerli dinleyenler. Ama bir şarkıyla, bir türküyle devam edelim yine. Bunu da Sema Saraç'a dinletelim.

0: Değerli dinleyenler, Sermen arkadaşım telefon hattında bize gezilerini anlatacak ama o gezilerini daha tabii ki bir Avustralya gezilerini anlatıyor bizlere. Evliya Çelebi'yi o Sermen arkadaşımdan sonra sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ama ne demişler atalarımız? Çok gezen okuyan değil, çok gezen bilir. Acaba katılıyor musunuz bu söze? Çok gezen, çok okuyandan daha çok bilirmiş diyor bu söz. Çok okuyan değil, çok gezen bilir. Doğruluk payı var mutlaka bunda. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sermen arkadaşım da şimdi bizlere bu görüş doğrultusunda gezilerini anlatacak. Bakalım neler görmüştür. Okusaydı bu yerleri yine görecekti. Ama gezdiğiniz zaman, gördüğünüz zaman bir başkadır. Evet Sermen, buyur.
1: Evet Hasan ve sevgili dinleyiciler. Çok sağ ol. Doğrudur söylediğin Hasan. Görmek daha güzel bir şey. Okumak da çok güzel. Ancak gördüğünüz vakit hayalinizde ve daha ileride tekrar düşünebiliyorsunuz ve o manzaraları, o gezdiğiniz yerleri tekrar görebiliyorsunuz, hatırlayabiliyorsunuz. Tabii ki daha değişik şeyler de öğreniyorsunuz. Belki kitaplarda yazmayan şeyler de çok var. Onlardan da bahsedeceğim. Evet, son sohbetimizde Darwin'den Queensland'a doğru ilerleyişimizi anlatmıştım. Queensland çok önemli, Avustralya'nın üçüncü büyük eyaleti sayılan ve Avustralya'nın dörtte birini kaplayan bir alana sahiptir. Nüfusu da 5.172.000'dir. Hasan ve sevgili dinleyiciler. En canlı, en güzel eyaletlerden biridir. Neden acaba? Bunu sınırı geçerkenden, yani Mount Isa'da Queensland'a girildiği vakit hemen fark edebiliyorsunuz. Sınırı geçerkenden büyük bir şehir olan Mount Isa birinci durağımızdı. Ve orada o farkındalığı ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü bitki örtüsü değişmeye başlar ve oradaki canlılığı hissedersiniz. Çok kalabalık bir şehir Mount Isa. Görecek yerleri de çok. Tabii oralarda madenler devam etmektedir. Bilhassa opal ve demir madenlerine çok rastlanmaktadır. Ayrıca uranyuma da, tabii uranyum da çok değerli bir madde orada bulunmaktadır. Mount Isa'dan sonra Concurry, Richmond ve Houston arası 600 kilometre kadardır. Görecek yerler az olsa da bir günde aşılabilir, yani sürüşle 600 kilometreyi orada sürdük. Great Dividing Range denilen dağlık, uzun ve kıvrımlı yolları olan dağların içerisinde gittik. Tabii bu yollarda çok dikkatli olunması lazım gidecek olanlar varsa. Biraz Mount Isa ve Charters Towers dediğimiz bölge arası hakikaten çok dağlık bir bölgedir. Charter Towers denilen yerde gece konaklamamız oldu. Oradan sonra Queensland'ın güzelliği, yeşil tropikal yağmur ormanları başlar. Yol kuzeye döner ve Gulf of Carpentaria dediğimiz Cairns şehrine varılır. Queensland'ın Brisbane başşehri olarak 7 şehri vardır. Birinci uğradığımız Mount Isa'dan sonra Innisfail oldu. Innisfail de Pasifik Okyanusu üzerindedir. Kıyı bir şehirdir, sahil bir şehirdir. Ve oradan kuzeye doğru döndük, yukarıya doğru döndük yani. Ve Cairns şehrine doğru yol aldık. Bu yol 350 kilometre kadar idi. Okyanus şahane manzaralı ve bütün sahil boyu da güzel yerler vardır. güzel yerlerimizde manzaralı. Bir tarafı dağ, bir tarafı deniz. Bizim Girne bölgesini andırır çoğu yerleri. Tarım alanları çok o bölgede. Bilhassa şeker kamışı. Darwin'den başlayarak şeker kamışı tarlaları hakikaten büyük ve her şehrin de Mount Isa'dan başlayarak bir şeker kamış fabrikası vardır. Çünkü etraftaki şeker kamışlarını işleyecek fabrikalar tabii ki şarttır. Dikkatimi çeken yalnız tabii ki çok duman saldığı bu fabrikaların görüntülendiği. Tabii ki o tarımsal alanlarda ve madencilik alanlarında bu bölgelerde zaten birbirlerinden de çok uzaklar. Her şehir arası 400-500 kilometre kadar değil. Ancak turizm hakikaten çok büyük olur buralarda. Ve önemli yollar, yani bizim gittiğimiz Princess Highway denilen şose yol, asfalt yol çok güzel. Karavanlarla, karavanlar çok Hasan ve sevgili dinleyiciler. Bu karavanları da geçerken çok dikkatli olunması lazım. Tabii ki daha yavaş hareket ettiklerinden. Bu yollarda tabii ki kurak yerler de var. Ancak Queensland'ın pek kurak bölgesini görmedik. Daha fazla yeşillik, daha fazla sulak ve nehirleri çok bir bölge Queensland. Termitlerden de bahsedeyim Hasan ve sevgili dinleyiciler. Termit, kör karınca dediğimiz termit, beyaz karınca da denir bazen. Yuvaları ta Adelaide'den Queensland'a kadar bütün yol boyunca yüksek tümsekler halinde bulunmaktadır. Çok ilginç olan bu yuvalar apartman gibi yükselir. Bazıları 1 metreden aşağıya olsa bile 3-5 metre arası. Çok ilginç olan bu yuvalar apartman gibi yükselir. Bazıları 1 metreden aşağıya olsa bile 3-5 metre arasında yükseklikte olanlar da vardır. Bütün

0: toprak üzerindedir. Ancak toprak altında da bölümleri vardır. Ve bu yuvaların sıcaklığı ve serinliği aynı derecede korunduğu termitler tarafından yağmur ve sıcaktan etkilenmediğini öğrendim. Yuva için küçük bölümlerden değişik ihtiyaçları için yapıldığını termitler tarafından ve termit kolonisi öldüğünde de başka karıncalar bu yuvaları istila edip kullanıyorlarmış. O da ilginç. Ve üzerine de değdiğinizde acaba toprak nasıl yapılır? Yani topraktan yapıyorlar, toprakla kumdan yapıyorlar. Nasıl yapılır diye bir değdik. Acaba yumuşak mı bunlar, nasıldır? Yağmurdan falan, sıcaklıktan nasıl korunur bu yuvalarda yıkılmaz diye merak ettik. Kaya gibi, yani üzerine değdiğinizde ve vurduğunuzda kaya gibi sert olduğunu fark ettik. Ve kaya gibi kuvvetli olan bu yuvalar termitlerin salyası ve toprak, kum gibi maddelerin yoğrularak yapıldığını termitler tarafından bu araştırmada öğrendim Hasan. Çok çok, çok ilginç bir durum. Epey de fotoğraf çektim tabii. Yani paylaştım bunları.
1: Devirmeye teşebbüs ettin mi o şeyleri, termit yuvalarını devirmek için?
0: Şimdi şöyle bir
1: için.
0: Durum oldu. Bir teknikçi arkadaşım var. O da gördü ve merak etti. Araştırmış ve bana dedi ki ya nasıl yapılır bunlar? Bir öğrencisine kadar söktüler. Ona da bir parça kesip ölü bir şeyden tabii. Ancak içinde karınca gördüm. Küçük böyle yarım metre kadar olan bir taneyi böyle ayağınla itiyorsun. İtildi çünkü onlar zayıf. Küçükler zayıftır. Büyük kaya gibi olanlardan değillerdi. İçini açtığımda aldım bir örnek. Göndermek için o cezaklıkçı arkadaşa. İçi böyle değil mi oda görünmektedir yani kesitinde. İlginç, çok ilginç buldum. Güzel bir şey oldu o da yani. Yani arkadaşlar da, benimle gelen arkadaşlar çok merak ettiler. Onlara da anlattım nasıl olduğunu. Çok çok ilginçtir. Evet. O konuda başka bir sorun varsa sorabilirsin şimdi.
1: Yok, devam edelim. Çünkü ben de denemiştim gördüğümde böyle elimle ittirmeye çalıştım ama hiç yerinden kımıldamıyor bile.
0: Kaya, tabii kaya gibi sert aslında ve yani büyükleri imkansız yıkmak veya ayağınla vurarak bile yıkamazsın büyükleri. Kaya gibi hakikaten o kadar çok sert. Ve bunun
1: tabii biliyorsun Sermen, bu termit dediğimiz şeyler, karıncalar evlerde, Melbourne'da da bulunmaktadır. Tahtaları içeriden yiyerek oyarlar ve evin çökmesine bile neden olabilirler. Ormana, Melbourne çevresindeki ormanlara gittiğinizde buralarda da görebilirsiniz böyle küçük boyda bu yuvaları.
0: Ben evimi yaptığım zamanda belediye burada Williamstown bölgesinde dediler ki evin etrafını termite proof yapmanız lazım. Çünkü karşı tarafın park olduğu için oradan termitler gelebilirmiş. Ve mecburen tabii evin etrafını termite proof dediğimiz ilaçlama ile temelden başlayarak yaptırdık. Tabii girdiğinde zaten görünmüyoruz. Tünel yaparak geliyorlar ve yerin altından giriyorlar. Mesela evin iskeletinin içine ve tahtaları yavaş yavaş yiyorlar. Çünkü tahta yiyen bir şeydi ayrıca termitler. Evet, termitlerden sonra tabii ki demin bahsettiğim Kent şehrine vardık. Kent şehrinde kız kardeşim her 6 ay orada kalmaktadır. Her 6 ayda bir gidip kalmaktadır. Kemik erimesi olduğu için doktorun tavsiyesi üzerine daha sıcak bölgede yaşamaktadır. 6 ay orada, 6 ay Melbourne'da durmaktadır. Onu ziyaret ettim. 2 günde orada durduk. Tekrar sahil boyundan tekrar İnisfe ile yönlendik. 350 kilometre demin bahsettim. Ve güneye inmeye başladık arkadaşlarla. Tabii ki kendinden başlayalım.

0: başlayarak Mackenzie'nin yukarısından başlayarak ta Sunshine Coast'a kadar, yani Brisbane'in kuzeyine kadar ve hatta kuzeyi de güneyi ve kuzeyi de iki bölgesine kadar uzanan Great Barrier Reef, mercan kayalıkları vardı. Bunlar bazen sahillerinde görülebilmektedir ama tabii ki en iyi görülmesi bunların dalıp görmektir Hasan ve sevgili dinleyiciler. Bu mercan kayalıkları dünyanın en büyük mercan kayalıklarıdır ve 244 bin kilometre kare tutmaktadır bütün alanı, bütün bu sahil boyunca. Buralara da gidildiğinde tabii ki turistik turlar vardır. Dalmak için sizleri götürürler. Bence bir defa insan bu kayalıklara dalıp da o renkli, rengarenk mercanlar tabii ki aslında bitki gibi görünür ama hayvandır. Bunu da söyleyelim. Ve rengarenk, yani tut eflatun morundan yeşil, sarı, kırmızı her şeyi görebilirsiniz. Ve bu kayalıklar arasında da tabii ki çok ilginç tropikal balıklar yaşar. Onları da görebilirsiniz. Ve ayrıca tabii değişik kabuklu, büyük hayvanlar da vardır. Kaplumbağaları görebilirsiniz. Tropikal balıklar da rengarenk olduğu için çok ilginç bir dalış, dalgıç veya dalış turudur. Ben bir defa yaptım onu ve çok çok memnun kaldım. Çok çok güzel bir şey. Evet, okyanustan sonra tabii ki tropikal yağmur ormanları da çok meşhur. Queensland'ın bunlara da girip yürüyüş yolları var. Onları da görebilirsiniz. Oralara değişik tabii ki bitkiler, değişik ağaçlar, değişik sarılan, birbirini tutan yüksek ormanlar vardı. Onlar da çok çok ilginçtir. Mackay ve Rockhampton kasabalarından konaklayarak geçtik ve hedefimiz Noosa denilen çok turistik bir bölgesi vardır Sunshine Coast'un. Oraya doğru yol aldık. Ancak Noosa'da yeni bir sürprizle karşılaştık Hasan ve sevgili dinleyiciler. Bu da tabii ki planlarımızın aksamasından oldu. Otel ve kalacak diğer motel, karavan parklar doluydu. Ve müthiş genç öğrenci kalabalığı vardı Noosa'da. Meğer Queensland'ın da tatilinin son günleriymiş ve Newcastle öğrencileri bu tatillerinde Queensland ve Noosa'yı tercih ediyorlarmış. Bundan ötürü Sunshine Coast'a Maricidor'a doğru yol aldık. Noosa'da kalmaktan vazgeçtik mecburen. Ve ikinci üzeri Maricidor'a vardık. Maricidor'da Mululoba denilen, o da çok meşhur bir sahil boyudur. Mululoba bölgesinde orada da kalabalık olduğu için araya en nihayet bir hostel bulabildik. Hostelde kaldık ama çok modern bir hostel ve güzel bir hostel. Yine gençler vardı tabii ki. Orada da bir gece geçirdikten sonra Badurum denilen bir bölgesini ziyaret ettik Maricidor'un. Badurum da çok ilginç bir daldır. Badurum bölgesi yerleşim bölgesidir ayrıca. Ve bu bölge yaşlıların, daha fazla yaşlıların ve yaşlı köylerin olduğu bir bölgedir. Ve çoğu Victoria'lı ve Yeni Galerli misafirli insanlar bu bölgelere gelip emekliliklerini orada harcıyorlar, orada yaşıyorlar. Çok ilginç bir bölge orası. Çok manzaralı, yine tropik ormanları bulunan bir bölgedir. Ve Avustralya'nın belki de en fazla turist çeken bölgesilerinden biridir Sunshine Coast. Sunshine Coast'tan
1: evet,
0: sonra...
1: Evet Sermen, zamanımız daraldı. Biraz tamam. Toparlayalım lütfen.
0: Tamam. Son cümleme geliyordum zaten Hasan ve sevgili dinleyiciler. Ertesi gün yola çıkıp New South Wales doğru yol aldık ve Queensland'ı da bitirmiş olduk. New South Wales'de pek durmadık. Sadece konaklamak için durduk. Bir akşam Maitland denen bir bölgede. Ondan sonra da direkt olarak oradan Sydney'e geldik. Bir tünelden geçip Sydney'in altından Hume Highway'i aldık ve Melbourne'a 1000 kilometre sürerek bir günde vardık. Evet.
1: Çok teşekkürler.
0: Gezilerin çok, hikayesi.
1: Evet, çok teşekkürler Sermen. Bir dahaki seferde başka bir yerleri anlatırız inşallah.
0: İnşallah. İkinci hedefimiz Uluru, Ayers Rock denilen yeri görmektir. Artık oraya ne vakit gideriz bilemiyorum şu anda ama planlıyoruz onu da.
1: Tamam ama Ayersrock'a, Uluru'ya çıkmak artık yasaktır. Ben o şansı elde etmiştim.
0: Evet.
1: Ve Uluru'nun tepesine çıkmıştım ben. Çok teşekkürler Sermen. Kendine iyi
0: maşallah.
1: Bak. İyi günler. Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşımızın gezisi de burada sona eriyor. Ve Evliya Çelebi'yi de kısaca anlatmak istiyorum ama Ömer Hüseyin de bizi Malezya'dan izliyor. Malezya'da Kıbrıs'a yolcudur. Yolcudur Abbas derler ya. Ömer Hüseyin de Kıbrıs yolcusudur ve şu anda Malezya'dan bizi takip ediyor, izliyor. Tiraje Hamit de bizi izliyor. Evliya Çelebi misali bizler de gezmeye doyamıyoruz tabii ki. Ve Evliya Çelebi'yi kısaca anlatalım. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi, 1611 ile 1685 yılları arasında yaşadı. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve yazarıdır. Asıl adı Derviş Mehmet Zilli'dir. 50 yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını ve komşu ülkeleri gezmiş, gördüklerini 10 ciltlik ünlü Seyahatname adlı eserinde toplamıştır. Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı sarayında nüfuzlu kişilerden ve zamanın tanınmış şahsiyetlerindendi. Bu yüzden Evliya Çelebi'nin o zamanın önemli hocalarından eğitim aldığı ve iyi bir müzik bilgisine de sahip olduğu söylenir. Sultan 4. Murad'ın emriyle alındığı sarayda 2 yıl kalmış ve burada da eğitimine devam ederek hat sanatı ve müzik dersleri almıştır Evliya Çelebi. İyi bir eğitim almanın yanı sıra zamanının geçerli yabancı dilleri olan Arapça ve Farsça'yı öğrendikten sonra komşusundan Rumca öğrenmiş, bir miktar da Latince dersi görmüştür. Hiç evlenmediği söylenir Evliya Çelebi'nin. Gezmeye olan düşkünlüğü nedeniyle gezmek için her fırsattan yararlanmış ve bütün ömrü boyunca gezmiştir. Seyahatnamelerinde defalarca Rum, Arap ve Acem'de, yani İran gibi ülkelerde, İsveç, Leh ve Çek'te 7 iklim ve 18 padişahlık yeri 51 yıl boyunca gezip dolaşmıştır. Bütün bu gezdiği coğrafyada 147 dilden kelimeler toplamıştır. Evliya Çelebi'nin bugün Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bulunan ve özgün metni 4000 sayfa tutan 10 ciltlik seyahatnamesinden başka Şakaname diye bir eserinin olduğu da belirtilmektedir. Ancak bugüne kadar bu eserin izine rastlanmamıştır. Evliya Çelebi'nin hayatına dair bildiklerimizin tamamı kendi anlattıklarıdır, kendi anlatmıştır. 52-51 yıllık gezi hayatı boyunca devamlı not tutmuş, nerelere gittiğini, ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü uzun uzun yazmıştır. Hangi tarihte ve nerede öldüğü kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak yalnızlık köşesine çekildiği Mısır'da 1685 tarihinden sonra öldüğü tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bulunan ciltleri yazarın el yazısı ile yazılmış olduğu kabul edilmektedir. Evliya Çelebi'nin el yazısıyla yazmış olduğu seyahatnamenin bir cildi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde de bulunmaktadır. Evliya Çelebi gördüğü bir rüya üzerine gezmeye başlamış ve bir yıl süren seyahati sonunda bu eserini yazmıştır. Günümüz okuyucusunun da yaralanması düşüncesiyle Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi adıyla 2003 yılında birinci cildini, 2005 yılında ikinci cildini ve müteakip yıllarda diğer ciltlerini de yayınlamıştır. Bundan sonra Seyit Ali Kahraman tarafından devam ettirilen serinin 5-6 ciltleri 2010 7-8-9 ve 10. ciltleri de 2011 yılında yayınlanarak yayınlanmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi İngilizce, Sırpça, Macarca, Yunanca, Romence, Ermenice ve pek çok başka dile çevrilerek de yayınlanmıştır. Evet, tarihimizde önemli isimlerden birisi Evliya Çelebi ve onun gezi notları, seyahatnamesi değerli dinleyenler. Evet, bizleri dinliyorsunuz. Son programımızın da sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bu 7-8 hafta süreyle, belki daha fazla süreyle sizlerle olamayacağım değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden takip edenler, ama Facebook'taki takipçilerimizle de görüşme imkanı bulacağımı tahmin ediyorum. Bazılarıyla uzun süre görüşemediğim kişilerle. Hanife Ahmet Avkıran da izliyor bizi. Soner Hüseyin de hatırlattı. Fenerbahçe Saraçoğlu'nda bu sabah oynanan maçta Fransa'nın Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Eleme maçı bunlar ve ikinci maç da Fransa'da olacak 26 Ağustos tarihinde değerli dinleyenler. Fenerbahçe takımımıza bu Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında başarılar dileriz. Umarız, dileriz ki tur atlamayı başarır. Ve değerli dostlar, elveda diyeceğiz. Zamanı gelmiştir. Son 5 dakika içerisine giriyoruz. Adnan Şenses'le bir veda şarkısı dinleyelim. Bu Adnan Şenses'in son söylediği şarkılardan bir tanesi. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ben olmadığım çarşambalarda arkadaşımız Hakkı Süleyman sizlerle birlikte çarşamba programlarını pazartesi programlarıyla birlikte devam ettirecektir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Canlarım, güzel insanlarım, yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyelim.